rica ediyorum. Ama ya. Doğum haberi nasıl kopyayla. Sen sana ne yaparsın? Sen tut ko. Kus mu az artikel? Ya sen la iskreno zerebi bu. Sen la pomisan da spetem sa i fac negri da pa ugo. Ne te slișal ce mal tono.